sevala kala ma çuvalı mala kandalı mala kava va sevala bay. Mala bra suri bir kala çuvalı mai kandalı mala sevala mai.